Avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan duyurulur. Bölümümüze yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerin güz yarı yılı başında Yabancı Diller Yüksek Okulu Zorunlu İngilizce Hazırlık Birimi tarafından düzenlenen Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerimizin dilekçe teslimi için bölümümüze gelmelerine gerek olmayıp, muafiyet başvuru dilekçelerinin ve muafiyet başvurusu için kullanılacak sınav belgesinin ydyo@adıyaman.edu.tr adresine e-posta yollanması gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı 14 Eylül 2026 tarihinde yapılacaktır. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenim görmeye hak kazanacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla özel yetenek sınavı düzenlendi. Özel yetenek sınavında bu yıl resim bölümü için 35, seramik bölümü içinse 15 kişilik kontenjan ayrıldı. Ayrıca resim bölümünde 4, seramik bölümünde ise 2 kişilik engelli öğrenci kontenjanı bulunuyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan seramik bölümü, uygulama ağırlıklı eğitim anlayışıyla öğrencilerin sanatsal ve mesleki becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak. Fakültenin ilgili bölümünde eğitim almak isteyen adaylar, sınav boyunca sanatsal bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını ortaya koyarak başarılı olabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Adayların alanlarına yönelik yeteneklerinin değerlendirildiği bu süreç, akademik ve sanatsal kriterler doğrultusunda titizlikle yürütüldü. Adayların yeteneklerini ve sanatsal birikimlerini sergilediği sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne eğitim almaya hak kazanacak.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 7592 sayılı kanun kapsamında öğrenci affından yararlanan öğrenciler için yatay geçiş başvuru duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda başvuruların 18 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği, yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartının aranmayacağı belirtildi. Duyurunun detaylarına Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu yabancı dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu yabancı dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Eğitim Fakültesinden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı mezunlarına yönelik pedagojik formasyon eğitim sertifika programına öğrenci alımı yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce öğrencilerin başvuru kayıt ve kabul esaslarını okumaları ve buna göre başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online ön kayıt, başvuru kayıt kabul esasları ve Talim Terbiye Kurulu öğretmenlik atama alanları tablosu için Üniversitemiz Eğitim Fakültesi web sayfası eğitim.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüyefem Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Bugün Atik Ali Paşa'ya yer vereceğiz. Aslen Saraybosnalı olan Osmanlı Veziri Azamı Atik Ali Paşa, devşirme olarak Enderun'da yetişmiştir. Bir süre Babüs Saade Ağalığı yaptıktan sonra önce Sancakbeyliği, ardından da Karaman Beylerbeyliği'nde bulunmuştur. Bu sırada içteki çeşitli siyasi karışıklıklarla uğraşmış, özellikle Cem Sultan ve Karamanoğlu Kasım Bey'e karşı başarıyla mücadele etmiştir. Daha sonra Rumeli Beylerbeyi olan Ali Paşa, Boğdan Voyvodası'nın Akkirman'ı almaya teşebbüs etmesi üzerine ona karşı gönderilmiş ve Eflak Bey ile kuvvetlerini başarıyla yenmiştir. 1483 yılında Vezir-i Azam Davut Paşa'nın maiyetinde Memlük seferine katılan Atik Ali Paşa, çevredeki kalelerin zapt edilmesinde başarılı olmuş ve Memlük askerlerini bozguna uğratmıştır. Memlüklerle barış imzalanmasının ardından Venediklilerin Mora kıyılarını tehdidi üzerine Davut Paşa ile birlikte Navarin ve Zenşio kalelerini savaş yapmadan ele geçirip Osmanlı topraklarına katmıştır. Bu fetihten sonra Mora'da ticaret çok gelişmiş, o sırada İspanya'da büyük sıkıntı içerisinde olan Müslümanlardan bir kısmı da Mora'ya yerleşmiştir. Atik Ali Paşa 1501 yılında Vezir-i Azam olmuş ve bu ilk sadareti 2 yıl kadar devam ettikten sonra 1503'te görevden alınmıştır. 1506'da ikinci defa bu makama tayin edilen Ali Paşa, 1511 yılında şehit düşünceye kadar sadarette kalarak devlet işlerini başarıyla yürütmüş, hatta ona çok güvenen II. Bayezid birçok konuda idareyi ona bırakmıştır. Bu dönemde şehzadeler arasındaki taht mücadelesi ve şiilik faaliyetleri onu en çok meşgul eden konular olmuştur. Şah kulu hareketinin devleti etkileyen bir mesele haline gelmesi üzerine hareketi bastırmakla görevlendirilmiş ve bu mücadele sırasında şah kulu öldürülüp askerleri dağıtılırken Ali Paşa kendisine isabet eden bir okla şehit düşmüştür. Atik Ali Paşa değerli bir devlet adamı, iyi bir kumandan olmanın yanında memleketin imarına önemli hizmetleri geçmiş bir kimsedir. Dürüst ve dirayetli şahsiyeti, ayrıca hayırseverliğiyle tanınmış olup, hayır eserlerinin başında İstanbul Çemberlitaş'ta cami, medrese, imaret, mektep, kütüphane ve diğer müştemilattan oluşan külliye gelmektedir. Ali Paşa'nın bu külliye içerisinde teşkil ettiği kütüphane, fetihten sonraki İstanbul'un en önemli kültür müesseselerinden biri olmuştur. Yine İstanbul Karagümrük'teki Zincirlikuyu veya Atik Ali Paşa Camii, Tekfur Sarayı civarında Kariye adıyla manastırdan çevrilen cami,

Bunun yakınında yaptırdığı bir medrese, Edirne'deki bir cami, Bursa'da bir imaret, Mora'daki birkaç sıbyan mektebi onun hayratındandır. Bununla birlikte vakıflarında hizmet gören personelin ücretleri, bu eserlerin tamir masrafları ve benzeri için başta İstanbul olmak üzere imparatorluğun birçok yerinde yüzlerce ev, dükkan, han, hamam, çiftlik, bahçe ve tarla vakfetmiştir. Atik Ali Paşa bütün bunların yanında ilim ve sanata da yakın ilgi duymuş, ilim ve sanat erbabını himaye etmiştir. Sarayında sık sık alim ve şairleri toplayarak onlara ziyafet vermiş, böylece ilim ve kültür sohbetleri yapılmasını sağlamıştır. Yaptığı bu faaliyetlerle ilim erbabı tarafından ölümünden sonra dahi hep takdirle anılmış, hatta İdrisi Bitlisi Heşt Behişt adlı tarihe dair eserini Atik Ali Paşa'ya ithaf etmiştir. Bugünkü programımızda Atik Ali Paşa'ya yer verdik. Bir başka örnek şahsiyette buluşuncaya değin esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Efendim, Ahmet Cevdet Paşa bizim için önemli. Bilhassa Mecelle bizim için hem önemli, hem yararlı, hem aydınlatıcı bir kaynak. Mevla Ahmet Cevdet Paşa'dan razı olsun. Kelime hazinemiz kelimelerle var olan bir program. Amaç hem yeni kelimeler öğrenmek, öğretmek, hem unutulan has, güçlü, zihin açıcı kelimelere dikkat çekmek, hem de yeni neslimize kelime hazinemizin küçümsenmeyecek kadar geniş olduğunu fark etmek, fark ettirmek, sorgulamak, sorgulatmak. Amaç halis, çaba halis, yol güzel, yolcular güzel. İşte kelime hazinemiz. Değerli dostlar, Mecelle, tam ismiyle Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, 1868-1876 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki

0: bir komisyon tarafından derlenen bir İslami özel hukuk kuralları kodeksi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yarım yüzyılında şer'i mahkemelerde hukuki dayanak olarak kullanılmış. Mecelle Arapça, çok büyük boy kitap anlamına geliyor. Mecelle sadece şer'i mahkemelerde hukuki kanunları belirleyen bir dayanak değil, ifade gücü, birer vecize hükmündeki maddeleriyle bizler için bugün değerini dün yazılmış gibi koruyor. Bugün mecellenin 60. maddesi üzerinde biraz duralım istiyoruz. 60. madde şöyle diyor: kelamın imali ihmalinden evladır. Evet, tekrar ediyorum. Kelamın imali ihmalinden evladır. Şimdi efendim, biz bir tür kelime dedektifliği yapıyoruz. Böyle bir sözün sadece günümüz Türkçesiyle karşılığını verip geçmek doğrusu amacımıza uymuyor. Bu ibaredeki kelimeleri şöyle bir yoklayalım. Kelamın imali ihmalinden evladır. Bu ibarede 4 kelime geçiyor. Kelam, imal, ihmal ve evla. Evet, şimdi bu kelimeler üzerinde biraz duralım. Efendim, kelam kelimesi kelime ile aynı köke mensup. Yani kelam kelime demek. Hani dünya kelamı etmek diyoruz ya. Gafile kelam, nafile kelam diye de bir atasözümüz var. Gafile kelam, nafile kelam. Yani gaflet uykusunda olan birine söz kâr etmez diyoruz. Sonra iki çift kelam etmek deriz. Konuşmak, konuşarak muhabbet etmek anlamında. Hasılı kelam kelimesini biliyor ve kullanıyoruz. Hayatımızda canlı, capcanlı bir kelime. Bir diğer kelimemiz imal kelimesi. Efendim, imal bir şeye yormak, yorumlamak, anlam vermek demek. Yani herhangi bir ifadenin anlamına dair bir fikir üretmek, muradını ortaya koymaya çalışmak, kısaca bir anlam vermek demek. Günümüz Türkçesinde pek kullanılan bir kelime değil imal. Ama işte böylesi vecizelerde karşımıza çıkabiliyor. Bir diğer kelimemiz ihmal. İhmal kelimesi de hayatımızda güncelliğini koruyor, güçlü ve köklü bir kelime. Anlam itibariyle gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savma, önem vermeme demek. Yaygın bir günlük kullanımının olduğu söylenemez evla kelimesinin. Ama belli yerlerde belli mevzular anlatılırken karşımıza çıkabiliyor. Efendim, evla veli kelimesinden türemiş bir kelime. Daha uygun, daha değerli, daha yakışan, münasip, ye olan demek. Mesela şöyle bir cümle kuralım. Güzel söylemek hiç söylememekten evladır. Yani güzel söylemek söylememekten daha güzeldir. Şimdi mecelle maddemize dönelim ve bu anlamlar üzerinden sade bir Türkçe ile meal verelim. Ne diyordu madde? Kelamın imali ihmalinden evladır. Yani yukarıda yaptığımız izahlar çerçevesinden şöyle bir anlam çıkıyor karşımıza. Sözün bir şeye yorulması, sözü anlamsız görmekten iyidir. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından teorik ve uygulamalı yüksek performanslı sıvı kromatografisi eğitim kursu verilecektir. Teorik eğitimin 22 Ekim, uygulamalı eğitimin 23 Ekim 2026 tarihlerinde verilecek. Kursun detaylarına Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası merlab.adıyaman.edu.tr adresinden veya 0416 219 7368 dahil 5912 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 69 80 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.

0: Hiçbir yerinde yok asaletin ibresi. Sesinde kımaşmasında tensel bir büyünün, atlas hani libas ve kuytu bakışlı mavi gözlerin. Sanki hepimize bütün şiirleri hala fısıldayan bir eski büyük şairmiş gibi. Aşk bir erken didişme, bir sorgu sualmiş de mezbele ve yaralıymış eski yaraların yeniden kanamasından. Hiçbir yerde yok asaletin ibresi. Bir adamın yüzünde ya da yalana çok benzeyen bir doğru sözünde belki. Saçlarının çevriminde ıslak bir beyaz kadının, yüksek rakımlı göllerin buzul saflığında ve kokusunda çiçeklerinin kanireşin. Elbet şiir olacak şairin tesellisi ve en kötüsü bile işe yarayacak aşklaşmaların. Yazana değilse bile okuyana faydalı. Bak aynı başına gelmiş adamın benim başına gelen. O da üzülmüş aynı benim gibi. Benimki daha acıklı değil onunkinden. Fiyakalı değil onun acısı benimkinden. Sade güzel olan kelimeler. Sade kelimeler. Kelimeler. Sen aşka aşıksın, müsaitsin gördüğünü abartmaya. Biz olsa olsa bir müddet aşklaştık aşkım, aşık olmadık. Bir elim sana uzanır, öteki berikinin zaten elinde. Bırak yoluma gideyim bildiğimce. Yabancısı olduğum bir şey değil yabancılar. Baktım yerlisi yabancısı, aşağı yukarı hepsi benzer. Erkekler. Eğer bir söz, bir ses bekliyorsan bu adamdan, içinde hiç gönderme isteği bulunmayan bir git lazımsa eğer, işte orada duruyor ağzının bir yerinde. Almak ister misin dilini sokup aklımı? Sana ait olan her şeyi bir nefeste, bir göz yumma anında, bir soğuk telefon konuşmasında. Geri alabilir misin? Seni benden geri alabilir misin? Kovabilir misin beni senden? Sevgilim yoksa sen, sevgilim olmayabilir misin?
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.
3: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
4: Şimdi evliliklerde anne babalar çok karışmadığı için onları biraz dışarıda bırakıyoruz. Genelde anneler karışıyor. Bir kendi evladına karışıyor, bir evladı eşine karışıyor. Hani bir anne olarak rolü var, bir de kayınvalide olarak rolü var. Şimdi o yüzden hani iki rolü nasıl oynadığı yetişkinin çok önemli. Bu hem kız anneleri için geçerli, hem erkek anneleri için geçerli. Bizde genelde kayınvalide olgusu ilk akla erkek annelerini getirir. Yani kız anneleri çok şey değildir, göze batmaz. Ama günümüzde her şey tersine döndüğü gibi bu konuda da artık benim aklıma mesela kayınvalide deyince daha çok kız anneleri gelmeye başladı. Çünkü günümüzde kız annelerin ciddi anlamda evliliklere olumlu ve olumsuz, nasıl yönlendiriyorsa, nasıl bakıyorsa kendi evliliğe etkisi var. O yüzden de hani bu konuda iki tarafında gençlerin bilinçli olması lazım. Erkeğin de hem annelerin bilinçli olması lazım. Anne bilinçli değilse gençlerin bilinçli olması lazım. Tabii en ideal ve en güzel olanı hem büyükler bilinçli olursa hem gençler bilinçli olursa tabii çok güzel olur. Fakat onlar bilinçli değilse bir taraf, öteki tarafın bilinçli olması o evliliği kurtarmakta çok önemli bir etkendir. İki taraf da bilinçli değilse bitiyor evlilikler. Mesela kız annesi ya da erkek annesi sürekli olumsuz, işte bir

kızlar annelerinden özellikle çok fazla etkilenirler. Erkekler de etkileniyorlar ama kızlar çok daha fazla annelerinden etkileniyorlar. Bu yüzden hani burada kendi nefsini dışında tutup kızımın mutluluğu için hani ben nasıl bir yol yöntem gösterebilirim? Bu çok önemli. Bazen küçücük bir söz bile bir evlilikte çok olumsuz. Mesela kızı geliyor, eşinden dert yanıyor. İşte anne şöyle oldu, böyle oldu, kavga ettik falan. Genelde hani bazı anneler çok farkında olmadan şey diyorlar. İşte ne yapacaksın kızım? Çekeceksin, katlanacaksın. Şimdi bu çok olumsuz bir şey. Nedir? O kötü, sen iyisin. İşte yapacak bir şey yok. Sen bu belayı çekeceksin. Yani alttaki mesaj öyle. Bu hiçbir zaman karşıdakini yatıştırmaz. Tam aksi gider kavga eder. O yüzden onun yerine yavrum sen de işte burada hangi hataları yaptın? İşte eşin öyle dediğinde ki sen de şöyle deseydin, alttan alsaydın, hani yumuşak konuşsaydın, o işte kızdığı zaman sen sussaydın, sakinleşirdi diye. Olumlu, yani kendi kızını orada aman kızım ezilmez. Çünkü günümüzde böyle bir bakış açısı var ve birçok anneden duyuyorum. Biz çektik, kızlarımız çekmesin. Yani bir şey çekmesine gerek yok zaten. Sadece kızına yumuşak olmayı, yani bizim ölçümüz nedir? Allah ve Resulü. Dinimize baktığımız zaman kadın erkek ilişkilerinde erkek evde kavvam olacak, reis olacak. Hanım yumuşak eşiyle anlaşmada yumuşak bir yol izleyecek. Bir huzur, uyum o şekilde yakalanacak. Siz şimdi burada hani işte sen de şunu deseydin, bunu deseydin, işte susmasaydın falan diye kızınıza o şekilde bir yol yöntem gösterirseniz onun evliliği de gitmez. Yani kişiler önce hem kendi evliliği açısından hem de işte eğer kızı ya da işte oğlu varsa hani onları yönlendirirken sen kendi hatalarını görmelisin. Yani biz bunu atlıyoruz genelde. Mesela geçenlerde bir karı koca ayrılık noktasındaydı, görüştük. Hanım dedi ki bugüne kadar hiç kimse bana benim hatalarımı göstermemişti, Allah razı olsun dedi. Yani hiç kimse dönüp de sen de ne ailemden birisi, ben ne zaman gidip kocamdan dert yansam hep kocamı suçladılar. İşte bundan adam olmaz, bundan koca olmaz, işte sen bunu nasıl götürüyorsun, idare ediyorsun. Tabii bu onu gittikçe şey yapıyor, kızgınlaştırıyor. Ama ciddi ciddi hanımın hataları vardı. O yüzden hani şey var zaten hani dinimizde, karı koca anlaşamazsa hakem tayin edin diyor. Ve aile ayeti kerimede hani aileden diye başlıyor. Demek ki orada bir ailelerin cidden önemli bir şeyi var, hakemlik. O yüzden ailenin çok aklı başında olması lazım. Yanlış yönlendirmemesi lazım evlatlarını. O şeyi, hakemlik görevi yaptıklarının farkında olmaları lazım. Hani orada bir evlattan ziyade bir iki mümin arasında, o benim kızım olabilir ama orada o erkek eloğlu gibi değil, iki müminin yuvaları diye bakmak lazım. Hani iki tarafın aileleri açısından da ona dikkat etmek lazım. Bir de dediğim gibi hani ne kadar etkileniyor anneden, neler alıyor, ne yapıyor, işte annesinin evinden geldikten sonra daha mutsuz oluyor mu? Yani işte koşa koşa annesinin evine gidiyor, dönüyor mutsuz oluyor. Bu tarz şeyler de var ve çok fazla boşanmalarda kız annelerin etkin olduğunu ben görüyorum. Çünkü genelde hanımlar çalışıyorlar, maaşları var. Anne, yani ben kendi kulağımla duydum, böyle sohbet ediyoruz, kızı var, genç kız, üniversitede. Dedim işte bir şeyler söyledim ki bu kafayla gidersen sen, dedim bak evlenirsen evliliğin gitmez dedim kıza. Annesi dedi ki aman bırak dedi, gitmezse gitmesin dedi, bir gider iki gelir dedi, çocuk da dedi, torunu da alır gelir dedi, severiz ahir ömrümüzde kızımız yanımızda, torunumuz kucağımızda dedi. Aynen bu şekilde yani. Yani çok anne bunu açıkça ifade etmese de yani kızın boşanıp geri gelmesi artık günümüzde aile için kazanç gibi de görülmeye başlandı yani. Niye gidip o maaşı var, niye kocasının sıkıntısını çeksin ki? Kızımızı biz okuttuk, biz yetiştirdik, biz büyüttük. Eğer ki bir sıkıntı çekecekse çekmesin ki, orada sıkıntı ne? Belki o sıkıntıyı kendi kızı yapıyor, o ayrı bir mesele. Damat da belki hani haksız değil, onlara falan bakılmıyor, gelsin yanımızda, o gider çalışır, işte birlikte oturur, hele bir de çocuğu olursa severiz, otururuz, yeriz, içeriz. Yani böyle bir bakış açısı var yani. Bu az da değil, yaygın bir şekilde var. Bu nasıl çözülür? Annelerin aklını başına toplamalarıyla zannediyorum çözülür. Evliliğin önemini, evlilik kurumunun önemini, Allah-u Teala'nın, dinimizin aileye verdiği değeri, çünkü bu tarz şeyler, hani boşanmaların bu kadar çok olması zinanın da çok artmasına sebep oluyor. Yani her yıl 100.000'den fazla çift boşanıyor ülkemizde. Düşünün, 100 bin desek 200.000 insan dul kalıyor erkek ve kadın olarak baktığında. Şimdi her yıl nüfusa 200.000 dul eklendiğini düşün. Bu ciddi anlamda bekarlığın, hani Allah-u Teala içinizdeki bekarları evlendirin buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz bu şekilde eğer hani o boşansın, bu boşansın ve tekrar kimse evlenmesi şeklinde, annesinin evine dönsün, yaşasın şeklinde bakarsak, sonuçta insanların fıtri ihtiyaçları var. Onları karşılamak için bu sefer haram yollara ya da gizli yollara gidilecektir. Sonuçta bu bir şeydir. Yani nefsi bir olaydan çok...

Buna Allah Teala'nın bir emri olarak, hani nikah çok önemli dinimizde, o çerçeveden de bakmak lazım. Yani onları göz ardı etmemek lazım. Hayat sadece yemek, içmek, işte kızım yanımda, boğazım tamam. Yani bu değil ki. Hani bir müminin böyle bakıyor olması, bakması çok zaten sağlıklı bir bakış açısı değil. Yani mümin nikahın önemini bilmeli. Yani ona göre davranmalı. Yani bir kere özellikle kadın için, hani erkek için de önemli ama kadın için bir fazlaca bir bağlanma ihtiyacı kadında çok fazla var. Yani bir erkeğe bağlanma, aile kurma, yuva kurma, anne olma, çocuk sahibi olma, bunlar kadında bağlanma duygusu çok fazla yüksek. Erkek için de kadın için de Allah Teala şey yapmış, hani hamurumuza koymuş diyeyim, bizde var olan. Ona çok karşı duramıyoruz ama çok şeyi de sorgulamıyoruz. Hani ben ne bekliyorum, ne yapıyorum, nasıl bir eş olacağım, buna bir hazırlık. Yani hepimiz evlendik. Hiç evlilik öncesi işte benim aklımda kalan hep işte çarşı pazar dolaşma, işte yatak örtüsü alalım, işte perde ona uysun falan filan. Kimse beni oturtturup, mesela düşünüyorum 19 yaşında evlenmiştim ilk. Karşısına alıp da işte kızım eş olacaksın, işte bak şunlara dikkat edeceksin, işte erkekler şunları sever, şunlardan hoşlanmaz, işte hani var ya böyle eski öğütler var bazen, hani okuyoruz, kız anneleri falan vermiş çok, işte sahabe zamanından falan. Hiç bize günümüze geçmiş böyle bir şey yok. Ben hiç kimseden böyle bir öğüt almadım, hiç kimse beni yönlendirmedi, işte şöyle yaparsan yanlış olur, şöyle yaparsan doğru olur, işte eşinin ailesine şöyle davran, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Biz sürekli evlilikte benim aklımda tek kalan şey alınacaklar, verilecekler, ev temizlenecek falan filan, işte hep o meseleler var ki biz çok abartan bir aile, hani öyle takıydı bilmem neydi, çok lükstü, öyle şeylere girmediğimiz halde o vardı yani gündemde. O yüzden zihnen genç kızların, mesela ben evlilik kitapları mutlaka işte anneler bazen işte evlilik kitabı alırken, işte 18 yaşında kızım var, ona uygun kitap, diyorum ki artık evlilik okusun. Yani öyle şaşırıyorlar, işte 17 yaşında evlilik okusun, niye, ne kadar erken doğru bilgileri alırsa evlilikle alakalı daha sağlam, zihninde daha doğru şeyler oturur. Mesela genç kızlar genellikle evliliğe nasıl bakıyor? İşte evleneceğim, yakışıklı bir kocam olacak. İşte sinemaya gideceğiz, gezeceğiz, yemek yiyeceğiz ya da işte cemaatle namaz kılacağız. Hani dini bakış açısının şeyine göre daha çok evlilikle alakalı şeyler, arkadaşıyla yaptığı şeyler aslında, yapabileceği şeyler ya da. Çok sağlam bir temel yok gençlerde. O yüzden evlendikleri zaman çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Kendiler de mutsuz oluyorlar. O yüzden hani ben evlilik eğitimlerini çok önemsiyorum mutlaka genç kızlara ve evlilere evlilik eğitimi verilmeli. Ve aileler de, anneler de bu konuda kendilerini yetiştirmeliler. Ben kızıma doğru şey yapabiliyor muyum? Belki kendi evliliğiyle yanlış örnek oldu. Benim kızım benim yaşadıklarımı aynısını kopyalarsa işte kendi de mutsuz olabilir. Ya da kendi evliliği çok güzeldi ama o da şey değil, illa onu kopyalayacak diye, çünkü onun eşi başka. Ben kızıma doğru yol göstermeliyim, doğru yöntem göstermeliyim, böyle bakması lazım. Belki anne de kızını yanlış bir yönlendirdiğinin farkında değil. Hani kötülük yaptığının farkında olmayabilir insan. Yani evet. Onu söylerken, katlan derken, şunu derken, bunu derken, ama erkeklerin hepsi böyle işte ne yapacaksın derken, kızını ne kadar yanlış yönlendirdiğini fark etmemiş olabilir. O yüzden bu konuda bir bilinç lazım. En çok hani hem damatlar, işte erkeğin idare etmesi gereken 3 kadın. Şimdi erkek de akıllı olmak zorunda orada. Evet. Anne, kadın, hepsi kadın ve kadınlar duygusal oldukları için çok fazla duygularına kendilerini kaptırıp yanlış davranma ihtimalleri daha fazla. Erkeğin de orada aklı başında, üçü de bakıp haksızlık etmemeye çalışaraktan, işte ne hanıma bakıp annesini küstürmek, ne annesini şey yapıp hanımı küstürmek değil. Nasıl ederim de ben bu 3 kadının ortasında şey yapabilirim. Düzgün bir idare. Çünkü idare görevi orada da hani erkeğin dikkat etmesi lazım. Her açıdan böyle gelin kayınvalide ilişkilerini işte gelinin kendi gözüyle, işte annenin kendi gözüyle, ya bu evlilikleri düzgün gitsin diye neler yapabiliriz? Bu ya aileyi de kataraktan bakmak lazım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim sığımız patladı da kaçırmam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo hanımefendi, telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.
7: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
8: Etrafımıza baktığımızda her şeyin sabit bir şekilde yerinde durduğunu görürüz. Dağlar, akarsular, ağaçlar, evler, arabalar. Bu sabitliği sağlayan yer çekimi diye bildiğimiz dünya üzerindeki kütle çekim kuvvetidir. Peki adını hepimizin duyduğu fakat hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz yer çekiminin tüm canlılar için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Dünya üzerinde algılayabildiğimiz tek bir kuvvet vardır. Yer çekimi kuvveti. Tüm varlıkları kendine doğru çeken yer çekimi sayesinde insanların yere basmaları, cisimlerin uçmadan kondukları zeminde durmaları, atmosferin dağılmadan dünyayı çevrelemesi, yağmurun yeryüzüne düşmesi mümkün olur. Allah, kainatı muazzam bir düzen içinde yaratmıştır. Dengeler son derece

0: gökyüzünü güneş, ay ve yıldızlarla, yeryüzünü de ağaçlar ve çiçeklerle süslemiştir. Peki tüm bunlar karşısında ne kadar şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle bir önceki bölümde başladığımız suda boğulma ve boğulma durumunda neler yapmamız gerektiği konusunda başlamış olduğumuz sohbetimizi kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Suda boğulmada tedaviye gelmiştik en son. Tedavi nasıl olacak peki? Mümkün olduğunca erken müdahalede bulunması hastaların ölüm ile sonuçlanma ihtimalini önemli ölçüde azaltmaktadır. Yine erken müdahale ve uygun canlandırma işleminin erken başlatılması nörolojik olarak oluşan hasarın azaltılması konusunda da önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca boğulma olgularında öncesinde alkol ve yabancı madde kullanımı mutlaka araştırmalıdır. Önemli miktarlarda boğulma olayı öncesinde alkol veya yabancı madde kullanımı da tespit edilmiştir. Suda boğulma olgularında yapılması gereken en önemli işlem mağdurun su içerisinden çıkarılmasıdır. Bu amaçla mağdur bilincini kaybetmedi ise öncelikle can simidi, ip, tahta gibi cisimlerle tutunarak ortamdan uzaklaştırmaya çalışılmalıdır. Etrafta bulunan kişiler ve sağlık personeli suda kurtarma konusunda tam bir eğitime ve yüzme kabiliyetine sahip değil ise kesinlikle suya girmemelidir. Eğer suya girilmesi gerekiyor ise su araçlarını kullanarak girilmesi önerilmektedir. Eğitimsiz kişilerin suya girerek kazazedeyi kurtarmaya çalışmaları ikincil boğulma olaylarının görülmesine sebep olmaktadır.

burada yaptığımız iş doğrudur ve devam etmeliyiz. Eğer suni solunum sonucunda akciğerlerin havalandığını gözümüzle tespit edemiyorsak, hiç solunum yok ise hava yolu tıkalı olabilir ve hava yolunu açıp daha sonra direkt solunum desteğine başlanmalıdır. Boğulan kişinin ağzından verilen soluklara bir dakika devam edilmelidir. Bu da yaklaşık olarak 10 defa solunum yaptırılması gibi bir durum söz konusu olmaktadır. Tuzlu su yer çekimi etkisiyle akciğerlerden dışarı akıtılabilirse de CPR dediğimiz kardiyopulmoner resitasyon, yani canlandırma işlemi geciktirilmemelidir. Özellikle soğuk suda boğulmalardan sonra canlandırma işlemi hastaneye kaldırılıp tam değerlendirme yapılıncaya kadar devam ettirilmelidir. Uzun süren havasız kalma durumunda veya boğulma durumunda sonra bile tam düzelme olabilmektedir yapmış olduğumuz canlandırma işlemiyle. Hasta nefes almıyor veya nabzı alınamıyorsa ya da nabzın varlığından emin olamıyorsak, bu durumda nefes desteğiyle birlikte zaman kaybetmeden kalp masajını da yapmamız gerekiyor. Çünkü kişinin kalbinin de durmuş olabileceğini aklımıza getirmemiz gerekiyor. Tüm bunlar yapılırken de en kısa sürede hastaya acil yardım desteğinin sağlanabileceği bir merkeze naklin gerçekleştirilebilmesi için mutlaka 112 acil yardım istasyonundan bir ambulans talebinde bulunulması gerekmektedir. Hastanın ekrana bağlanarak izlenebilirliğini sağlandıktan sonra eğer ihtiyaç olursa diye kalbe şok tedavisi de uygulaması yapılabilmektedir. Böyle bir durum için şok tedavisinin etkinliğini arttırmak için hastanın göğsü mutlaka kurulanmalıdır. Islak bir şekilde şok tedavisi yapılmamalıdır. Çünkü vermiş olduğumuz şok cildin üzerindeki ıslaklık vasıtasıyla dağılmaktadır ve kalbe direkt olarak bu şok direkt tesir edememektedir. Daha sonra uzman ve deneyimli sağlık personeli tarafından kalbe şok tedavisi ve ağızdan solunum desteği birlikte sağlanarak canlandırma işlemini yapmak doğru olan bir süreç yönetimi olmaktadır. Canlandırma işlemi sırasında bilinç kapalı olduğu için mide içerinin ağza gelmesi ve bunun da akciğerlere kaçması durumuna karşı sağlık personeli mutlaka uyanık olmalıdır. Böyle durum gelişirse mide içeriği hızla solunum yollarından uzaklaştırılmalıdır. Bu aspirasyon dediğimiz akciğerlere mide içinin kaçma durumu bizi daha da önemli ve daha da inatçı bir tabloya doğru sürükleyen bir süreci birlikte getirmektedir. Hastaların hepsine ağızdan yüksek akımlı oksijen verilmeli. Daha sonra gerekirse mekanik ventilatörler denilen solunum destek cihazlarıyla kişi desteklenmelidir. Yine soğuk bir suda boğulma gerçekleşme durumu söz konusu ise vücut sıcaklığı da düşeceği için vücut sıcaklığını normale getirmek amacıyla kişinin ısıtılması da tedavinin bir parçasıdır. Gelelim bugünün şifa niyetine, tavsiyesine. Suda boğulmalarda ilk yardım nasıl yapılır? Suda boğulmalarda nefes borusu girişinin kasılmasına rağmen yine de bir miktar akciğerlere su girer. Suda boğulmalarda özellikle soğuk havalarda 20-30 dakika geçse bile mutlaka deneyimli kişilerce suni solunum ve kalp masajına başlanmalıdır. Suda boğulmalarda ağızdan ağza ya da ağızdan buruna solunumun suda yaptırılması mümkündür. Derin sularda mümkün olmayabilir. Hasta hızla sığ suya doğru çekilmelidir. Suya atlama sonucu boğulma riskinin yanı sıra vücut travması ya da omurga kırıkları da oluşabilmektedir. Bunu da mutlaka akılda tutmamız gerekiyor. Bu nedenle suda başın çok fazla arkaya itilmemesi ve mümkünse de travma şüphesi varsa da boyun kısmını stabilize edecek bir takım aparatların takılması gerekmektedir. Su yutmuş olan kişi sudan çıkarılır çıkarılmaz ise şunlar yapılmalıdır. Ağızdaki takma dişleri ve yabancı cisimler derhal çıkarılmalı. Buradaki yapılacak suni solunum için hava yolunun direkt ve açık bir şekilde tutulması sağlanmalıdır. Başı yeterince arkaya yatırılır ama kırık tehlikesi varsa burada boyunlukla takviye edilerek daha fazla zorlamadan yatırmanın kişinin bundan sonraki sağlığıyla ilgili süreçte daha faydalı olacağı unutulmamalıdır. Alt çenesi iki elle kavranıp aşağı ve geriye doğru çekilir. Ensenin altında

giysi olabilir, yastık olabilir, bulabildiğimiz bir şeyle desteklememiz tavsiye edilmektedir. Diğer el, boğulan kişinin alnına işaret ve baş parmakla burnu kapatacak şekilde yerleştirilir. Kurtaran kişi, kurtarıcı kişi tarafından derin bir nefes alındıktan sonra boğulan kişinin ağzından veya burnundan güçlü bir nefes verilerek kişiye suni solunum yapılır. Soluk verdikten sonra boğulan kişinin soluk vermesini sağlamak için ağzını açık tutmamız gerekiyor. Bu işlemden sonra göğüs kafesine de bastırılarak kalp masajı ihtiyaç durumunda yapmamız gerekmektedir. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde radyohastanesi@diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz, suda boğulma vakalarında neleri yapmamamızın gerektiği konusunda bilgilendirme talebinde bulunmuş. Şöyle sıralayabiliriz. Suda boğulma vakalarında neleri yapmalıyız veya yapmamalıyız? Akciğerlere dolan suyun boşaltılmasına çalışarak zaman kaybedilmemeli ve derhal suni solunuma başlanmalıdır. Çünkü hastayı baş aşağı getirerek çıkarılan suyun çoğu akciğerlerden değil mideden geldiğini unutmamamız gerekiyor. Suni solunum ve kalp masajı mümkünse, ki mutlaka deneyimli kişiler tarafından bu yapılmalıdır. Eğitimli ve deneyimli kişiler tarafından yapılmayan suni solunum ve kalp masajının kişiye faydadan çok daha fazla zarar verebileceğini unutmamamız gerekiyor. Ve mümkünse de iki ayrı kişi tarafından yapılabiliyorsa iki ayrı kişi tarafından yapılmalı ve en az 45 dakika bu canlandırma işlemini sürdürmemiz gerekiyor. Dolaşımı düzelmeden boğulan kişiyi hastaneye taşımak yanlıştır. Taşıma sırasında suni solunum ve kalp masajı yapma imkanı varsa yapmalıyız ve derhal hastayı hastaneye vakit kaybetmeden kaldırmamız, götürmemiz gerekmektedir. Boğulan kişiler çok iyi görünseler bile 48 saat gözlem altında bulundurulmalıdır. Özellikle tuzlu suyla yapılmış tuzlu suda gerçekleşen bir boğulma vakasında akciğer ödemi baskındır ve biz hastanın durumu iyi olmuş olsa da bu ödemin tekrarlayıp bir şekilde de tamamen akciğerlerdeki sıvının boşaltılması sağlanana kadar 48 saatlik sürenin geçeceği ve bu süreçte de hastayı gözlem altında tutmamızın hastanın yararına olacağını unutmamamız gerekmektedir. Vücut sıcaklığı düşük olan kişiler 40 derecelik sıcak su banyolarında veya battaniyeler sarılarak vücut sıcaklığı normal seviyelerine getirmeye çalışılmalıdır. Vücut sıcaklığı düşük devam etmiş olması kişinin hayati riskine devam ettirmesi anlamına gelmektedir. Ve ilk fırsatta, ilk durumda, imkanda kişiye mutlaka oksijen desteği de solunum yoluyla vermemiz gerekmektedir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 3800 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüe FM. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi. Evet.

Geçmek bilmiyor aşkımın kıymetini.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Her şey rüya gibi başlamıştı. Yoruldum, yıldım, bıraktım artık. Rüya gibi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.
2: Adli FM'de.

Seni sardım, sakladım yarınlara. Beklerim günüm gelecektir nihayet. Sonu yok bunun, bu aşkı kıyamam.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

Sayende siliyorum artık. Ne geçmiş kaldı ne de gelecek. Hatta sayıp sövdükçe üstüme düşecek. Bir sevgilim de olacak eminim. Hiç yüküm yokmuş gibi savrulayım oradan oraya. Ağlamak bana özel, kahkahalarım aleni. Hatta atıp tut.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat! Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilimsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik
9: Bakanlığı. Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerinden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Sana hep aşık kalacağım.
2: Sana aşığım.
1: Beni hep sev.
2: Seni hep seveceğim.

0: kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım,
1: e sen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle, tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce, yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38.00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.